değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor. Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.

bile her şeyi. Bu aşkı yırtar giderim, sinsice olmaz gidişim. Kapıyı çarpar giderim, sana yazdığım şarkıyı.

0: İçine dert olacak. Sana bu son bakışım içine dert olacak. Hiçbir şey sormayış. İçine oturacak vedasız ayrılış. Adını kahpe koydum, bırak hep öyle kalsın. Sana son bir sözüm var. Allah'ından ve Allah'ından bulasın.
1: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle 100'ün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23. Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
2: Gül İnşaat reklamları sondu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Doğal ortamıyla şelale, et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 çift 049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
2: Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.

0: Benle yaptırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
2: Gül İnşaat reklamları sundu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim 0540 055 1955 Caner Aktürk. Adres Fevzi Çakmak Mahallesi, Mevlana Caddesi, numara 71 Taksim A, İlk Adım Samsun. Instagram Lider Gayrimenkul 55. Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
2: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
0: Gül İnşaat reklamları sondu.

0: FM. Tutku FM.
1: Bir hoş bakar, seni beni yakar, çabucaklar yıkar.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor. Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.
0: Gül İnşaat reklamları sondu.

Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. Çakır Otolastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.

0: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle 100'ün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
2: Gül İnşaat reklamları sondu.

0: Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.
1: Ben bizim için böyle...

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Sevdiklerinizle lezzet dolu anlarınızı paylaşabileceğiniz harika bir ortam. Temiz, hijyenik ve güler yüzlü hizmetin adresi 1967'den günümüze Mersinli Ciğerci Apo. Ağzınıza layık şiş kebaplar, döner İskender, dumanı üstünde pide çeşitleri, lahmacun, Mersin'in enfes lezzeti tantuni çeşitleri ve tadına doyulmaz tatlılarımız ve sınırsız sabah kahvaltımızla damaklarınızda alışkanlık yapacağımızı garanti ediyoruz. Mersinli Ciğerci Apo 12. şubesiyle ve oyun parkıyla sizlerle. Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı, numara 380 Atakum Samsun. Servisimiz vardır. Rezervasyon 0362 437 3033. Sosyal medya Ciğerci Apo Atakum.
2: İlyas Köy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyas Köy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 31 66.
3: Resul Bahçe Avize, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımlarında toptan ve perakende satış hizmeti sunuyor. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve geniş ürün yelpazesiyle Resul Bahçe Avize yaşam alanlarınıza şıklık katıyor. Resul Bahçe Avize, eviniz, balkonunuz ve bahçeniz için doğru adres. Samsun Merkez Şube, Toybelen, Çağaloğlu Şubesi Atakum, Fatsa Dolunay Şubesiyle hizmetinizdeyiz.
4: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tay tüyü kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları 30.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Aslan Koltuk, imalattan halka satış, toptan ve perakende hizmet. Kredi kartına 6 taksit. Sipariş için 0530 572 1590. Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk, salonunuza değer katan koltuklar.
0: Gül İnşaat reklam.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin New York kentinde Türk-Amerikan iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldi. Erdoğan, diplomatik ilişkilerimizin 100. yılına yaklaştığı bu günlerde ABD ile yakalamış olduğumuz ivmeyi ekonomi alanında da sürdüreceğimize, hep birlikte 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimize kısa sürede ulaşacağımıza gönülden inanıyorum dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, etrafımızdaki ateş çemberinde istikrarımızı hassasiyetle koruyarak, hiçbir şekilde riske atmayarak gücümüzü, ekonomimizi geleceğe taşımak zorundayız. Türkiye'yi sermaye içinde, nitelikli insan gücü içinde bir cazibe merkezi olarak konumlandırmak durumundayız dedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada yatırım vaadiyle 14 kişiyi yaklaşık 14 milyon lira dolandırdıkları belirlenen şüphelilere yönelik 11 ilde düzenlenen operasyonda 23 kişi gözaltına alındı. 10 şüphelinin de çeşitli suçlardan cezaevinde olduğu belirlendi. 33 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken soruşturma kapsamında 10 şüphelinin daha yakalanması için çalışmalar sürüyor. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada Doğu Perinçek'in bilgi sahibi sıfatıyla ifadesi alındı. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada ABD ve İsrail'i hedef alarak baskılar, artan yaptırımlar ve zorbalıklar karşısında İran halkının direnişi daha da artacaktır. Asla başımızı eğmeyeceğiz ve diz çökmeyeceğiz dedi.
2: Spor.
1: Avrupa Spor Haftası kapsamında Türkiye'nin 81 ilinde spor etkinlikleri gerçekleştirilmeye devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Avrupa Spor Haftası'nda 81 ilde park ve sokaklar başta olmak üzere sporun olduğu her yerde hareketlilik ve coşkunun yaşandığını belirtti. Bulgaristan'da devam eden 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli boksör Samet Gümüş bronz madalya elde etti. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka oyuncu ve antrenörlerin geçmiş dönem alacaklarını ödeyip transfer yasağını kaldırdı. Portekizli yıldız golcü Cristiano Ronaldo futbol kariyerinde 1000. golünü atmayı ve milli takımda UEFA Uluslar Ligi'ni kazanmayı hedeflediğini söyledi.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.730 lira 9 kuruş, Amerikan doları 48 lira 85 kuruş, euro 55 lira 73 kuruş, sterlin 64 lira 85 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 103 dolar 63 sent, bir bitcoin 84.372 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.251 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısıyla Kütahya, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Zonguldak, Bartın, Osmaniye ve Gümüşhane çevreleriyle Antalya'nın Doğu Adana'nın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının İç Anadolu ile Orta ve Doğu Karadeniz'de 4 ila 6 derece azalacağı, Marmara'da 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469
2: Samsun'a mis lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.
3: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12 0543 437 12 12 Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Doğal ortamıyla şelale, et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
2: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde. İlk adım Samsun.
0: Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet. Gül İnşaat reklamları sondu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
2: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549-740-9523.
3: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim 0540-055-1955 Caner Aktürk. Adres Fevzi Çakmak Mahallesi, Mevlana Caddesi, numara 71 Taksim A, İlk Adım Samsun. Instagram Lider Gayrimenkul 55. Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
0: Gül İnşaat reklamları sondu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
2: İlyasköy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 3166.
0: Gül İnşaat reklamları sondu.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi, Uluslararası Demokratlar Birliği, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği ve ABD Müslüman Kuruluşlar Konseyi tarafından Guatemala'da düzenlenen etkinliğe katıldı. Erdoğan, günümüzde bireylerin kendilerini birden fazla ülkeye ait hissetmeleri gayet doğaldır. Burada esas itiraz edilmesi gereken bir göçmenin yaşadığı topluma entegre olabilmesi için ondan kökenlerini inkar etmesini beklemektir. Müslümanlardan entegre olmaları değil, asimile olmaları bekleniyor. Biz ise entegrasyona evet, asimilasyonun her çeşidine hayır diyoruz dedi. Milli Savunma Bakanlığı Zeytin Dalı Harekat Bölgesi'nde geçirdiği rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırılan uzman çavuş Coşkun Selim'in şehit olduğunu bildirdi. Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Tera Holding Yönetim Kurulu üyesi Abdülkadir Özkan ile Doğa Sigorta'nın sahibi ve yönetim kurulu başkanı Nihat Kırmızı'nın da aralarında bulunduğu 20 şüpheli tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Şüphelilerden 14'ü tutuklanırken 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hakimlikte sorgusu süren 3 şüphelinin de tutuklandığı öğrenildi. İstanbul'da DEAŞ ve El-Kaide silahlı terör örgütleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen 11 şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesine yönelik liderler düzeyinde üçlü toplantının Türkiye'de düzenlenmesini destekliyoruz dedi. Avrupa Birliği üyesi 27 ülkeyle aralarında İngiltere, İsrail, Japonya, Güney Kore ve Avustralya'nın da bulunduğu 51 ülke Rusya'ya tam derhal ve koşulsuz ateşkesi kabul etme çağrısında bulundu.
1: Spor.
0: Avrupa Spor Haftası kapsamında Türkiye'nin 81 ilinde spor etkinlikleri gerçekleştirilmeye devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Avrupa Spor Haftası'nda 81 ilde park ve sokaklar başta olmak üzere sporun olduğu her yerde hareketlilik ve coşkunun yaşandığını belirtti. Bulgaristan'da devam eden 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli boksör Samet Gümüş bronz madalya elde etti. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka oyuncu ve antrenörlerin geçmiş dönem alacaklarını ödeyip transfer yasağını kaldırdı. Portekizli yıldız golcü Cristiano Ronaldo futbol kariyerinde 1000. golünü atmayı ve milli takımda UEFA Uluslar Ligi'ni kazanmayı hedeflediğini söyledi.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6730 lira 9 kuruş, Amerikan doları 48 lira 85 kuruş, euro 55 lira 73 kuruş, sterlin 64 lira 85 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 103 dolar 63 sent, bir bitcoin 84.372 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.251 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısıyla Kütahya, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Zonguldak, Bartın, Osmaniye ve Gümüşhane çevreleriyle Antalya'nın Doğu Adana'nın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının İç Anadolu ile Orta ve Doğu Karadeniz'de 4 ila 6 derece azalacağı, Marmara'da 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
2: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: bakarım artık sabahları sana sormaya. Paramparça kıldığın yüreğimi sarmaya. Yalnızım yazık, yalnızım yazık. Gideceksin, gideceksin, gideceksin.
1: Kendimle yüzleştim.

0: güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Lezzet, bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlüt organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
2: Çakır Otolastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen Sanayi Sitesi'ne taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen Sanayi Sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.

0: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469
1: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

0: güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
2: Resul Bahçe Avize, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımlarında toptan ve perakende satış hizmeti sunuyor. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve geniş ürün yelpazesiyle Resul Bahçe Avize yaşam alanlarınıza şıklık katıyor. Resul Bahçe Avize, eviniz, balkonunuz ve bahçeniz için doğru adres. Samsun Merkez Şube, Toybelen, Çağaloğlu Şubesi Atakum, Fatsa Dolunay Şubesi ile hizmetinizdeyiz.
3: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
4: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tay tüyü kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları 30.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Aslan Koltuk, imalattan halka satış, toptan ve perakende hizmet. Kredi kartına 6 taksit. Sipariş için 0530 572 1590. Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk, salonunuza değer katan koltuklar.
5: Sevdiklerinizle lezzet dolu anlarınızı paylaşabileceğiniz harika bir ortam. Temiz, hijyenik ve güler yüzlü hizmetin adresi 1967'den günümüze Mersinli Ciğerci Apo. Ağzınıza layık şiş kebaplar, döner İskender, dumanı üstünde pide çeşitleri, lahmacun, Mersin'in enfes lezzeti tantuni çeşitleri ve tadına doyulmaz tatlılarımız ve sınırsız sabah kahvaltımızla damaklarınızda alışkanlık yapacağımızı garanti ediyoruz. Mersinli Ciğerci Apo 12. şubesiyle ve oyun parkıyla sizlerle. Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı numara 380 Atakum Samsun. Servisimiz vardır. Rezervasyon 0362 437 3033. Sosyal medya Ciğerci Apo Atakum.
6: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202. Atakent Mahallesi Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5. Et Atakent Dönercisi.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

0: güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar. Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.
1: Samsun'a mis lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.
2: Çatal Armut Komageni, İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 1505. Çatal Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 ilk adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
3: Camlıbel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 40

0: Hayatını güvenle yaptırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak, numara 37 Tekkeköy Samsun, Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar. Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor. İlyasköy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 31 66. Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 7.39 kilometre derinliğinde olan deprem Şanlıurfa'nın yanı sıra Adıyaman, Gaziantep, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Elazığ ve Mardin'de de hissedildi. Ekipler depremin herhangi bir olumsuzluğa yol açıp açmadığını tespiti için saha taraması başlattı. Milli Savunma Bakanlığı Zeytin Dalı Harekat Bölgesi'nde geçirdiği rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırılan uzman çavuş Coşkun Sevim'in şehit olduğunu bildirdi. Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Tera Holding Yönetim Kurulu üyesi Abdülkadir Özkan ile Doğa Sigorta'nın sahibi ve yönetim kurulu başkanı Nihat Kırmızı'nın da aralarında bulunduğu 20 şüpheli tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Şüphelilerden 14'ü tutuklanırken 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hakimlikte sorgusu süren 3 şüphelinin de tutuklandığı öğrenildi. İstanbul'da DEAŞ ve El-Kaide silahlı terör örgütleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen 11 şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesine yönelik liderler düzeyinde üçlü toplantının Türkiye'de düzenlenmesini destekliyoruz dedi. Avrupa Birliği üyesi 27 ülke ile aralarında İngiltere, İsrail, Japonya, Güney Kore ve Avustralya'nın da bulunduğu 51 ülke Rusya'ya tam derhal ve koşulsuz ateşkesi kabul etme çağrısında bulundu.
2: Spor.
1: Avrupa Spor Haftası kapsamında Türkiye'nin 81 ilinde spor etkinlikleri gerçekleştirilmeye devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Avrupa Spor Haftası'nda 81 ilde park ve sokaklar başta olmak üzere sporun olduğu her yerde hareketlilik ve coşkunun yaşandığını belirtti. Bulgaristan'da devam eden 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli boksör Samet Gümüş bronz madalya elde etti. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka oyuncu ve antrenörlerin geçmiş dönem alacaklarını ödeyip transfer yasağını kaldırdı. Portekizli yıldız golcü Cristiano Ronaldo futbol kariyerinde 1000. golünü atmayı ve milli takımda UEFA Uluslar Ligi'ni kazanmayı hedeflediğini söyledi.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.730 lira 9 kuruş, Amerikan doları 48 lira 85 kuruş, euro 55 lira 73 kuruş, sterlin 64 lira 85 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 103 dolar 63 sent, bir bitcoin 84.372 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 13.251 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısıyla Kütahya, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Zonguldak, Bartın, Osmaniye ve Gümüşhane çevreleriyle Antalya'nın doğu, Adana'nın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının İç Anadolu ile Orta ve Doğu Karadeniz'de 4 ila 6 derece azalacağı, Marmara'da 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim 0540 055 1955 Caner Aktürk. Adres Fevzi Çakmak Mahallesi, Mevlana Caddesi, numara 71 Taksim A, İlk Adım Samsun. Instagram Lider Gayrimenkul 55. Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklam.

Mersin Diyarcıapo ile devam ediyor. Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı No 380 Atakum Samsun. Rezervasyon 0362 437 30 33.

0: güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 3775. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
2: Döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent Dönercisi'nde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202. Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5, et Atakent Dönercisi.
3: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
4: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tay tüyü kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları 30.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Aslan Koltuk, imalattan halka satış, toptan ve perakende hizmet. Kredi kartına 6 taksit. Sipariş için 0530 572 1590. Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk, salonunuza değer katan koltuklar.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları

0: disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
2: Lezzet bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
0: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23. Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.
3: Çatal Armut Komageni, İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 15 05. Çatal Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar. Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor. İlyasköy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 3166. Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta bir araya geldiği Türk vatandaşlarına ve Amerikan Müslüman toplumunun temsilcilerine teşekkür ederek, Amerika'da yaşayan Türk ve Amerikan Müslüman toplumunu buluşturan bu programda pasaportların, sınırların ve coğrafyaların ötesinde bir kardeşlik var dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, adliyelerde dijital ortam güvenliği ve dezenformasyonla mücadele büroları kuruyoruz. Yeni yapılanmayla dijital mecralardaki suç içerikleri ve suça teşvik eden faaliyetler uzmanlaşmış Cumhuriyet savcılarınca yakından izlenecek. Şüphelilerin tespiti, gerekli adli işlemlerin başlatılması ve hukuka aykırı içeriklere müdahale süreçleri daha hızlı yürütülecek dedi. Sermaye Piyasası Kurulu soruşturması kapsamında MASAK'la yapılan çalışmalarda 387 milyon 461 bin lira donduruldu. Muhammed Yarız'a ait 105 milyon lirayla Tera portföy üzerinden transfer edilmek istenen 257 milyon liraya el konulurken dondurulan ve el konulan toplam tutar 750 milyon liraya ulaştı. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünden 10 gün sonra adli tıp kurumunda hırsızlık yaptığı iddia edilen GE ifadesi alınmak üzere adliyeye getirildi. Kozinoğlu'nun doku ve kan örneklerinin değiştirilmiş olabileceğinin değerlendirildiği öğrenildi. İstanbul'da terör örgütleri DH ve El-Kaide'ye yönelik operasyonda yabancı uyruklu 11 şüpheli gözaltına alındı. Rize valisi İhsan Selim Baydaş, kentte 19 Eylül'de etkili olan şiddetli yağışın ardından meydana gelen taşkın, sel ve heyelanlarda şu ana kadar tespit edilen zararın 1 milyar 42 milyon lira olduğunu açıkladı.
2: Spor.
1: Avrupa Spor Haftası kapsamında Türkiye'nin 81 ilinde spor etkinlikleri gerçekleştirilmeye devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Avrupa Spor Haftası'nda 81 ilde park ve sokaklar başta olmak üzere sporun olduğu her yerde hareketlilik ve coşkunun yaşandığını belirtti. Bulgaristan'da devam eden 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli boksör Samet Gümüş bronz madalya elde etti. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka oyuncu ve antrenörlerin geçmiş dönem alacaklarını ödeyip transfer yasağını kaldırdı. Portekizli yıldız golcü Cristiano Ronaldo futbol kariyerinde 1000. golünü atmayı ve milli takımda UEFA Uluslar Ligi'ni kazanmayı hedeflediğini söyledi.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6730 lira 9 kuruş, Amerikan doları 48 lira 85 kuruş, euro 55 lira 73 kuruş, sterlin 64 lira 85 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 103 dolar 63 sent, bir bitcoin 84.372 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.251 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısıyla Kütahya, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Zonguldak, Bartın, Osmaniye ve Gümüşhane çevreleriyle Antalya'nın doğu, Adana'nın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının İç Anadolu ile Orta ve Doğu Karadeniz'de 4 ila 6 derece azalacağı, Marmara'da 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: Sevdiklerinizle lezzet dolu anlarınızı paylaşabileceğiniz harika bir ortam. Temiz, hijyenik ve güler yüzlü hizmetin adresi 1967'den günümüze Mersinli Ciğerci Apo. Ağzınıza layık şiş kebaplar, döner İskender, dumanı üstünde pide çeşitleri, lahmacun, Mersin'in enfes lezzeti tantuni çeşitleri ve tadına doyulmaz tatlılarımız ve sınırsız sabah kahvaltımızla damaklarınızda alışkanlık yapacağımızı garanti ediyoruz. Mersinli Ciğerci Apo 12. şubesiyle ve oyun parkıyla sizlerle. Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı numara 380 Atakum Samsun. Servisimiz vardır. Rezervasyon 0362 437 3033. Sosyal medya Ciğerci Apo Atakum.
1: Samsun'a Mis Lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trend Yol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.
2: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamda.

0: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar. Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202 Atakent Mahallesi Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5 Et Atakent Dönercisi.
1: Çatalarmut.com'a gene. İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komagene'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 4677 veya 0362 445 1505. Çatalarmut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
2: Resul Bahçe Avize. Avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımlarında toptan ve perakende satış hizmeti sunuyor. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve geniş ürün yelpazesiyle Resul Bahçe Avize yaşam alanlarınıza şıklık katıyor. Resul Bahçe Avize. Eviniz, balkonunuz ve bahçeniz için doğru adres. Samsun Merkez Şube, Toybelen, Çağaloğlu Şubesi Atakum, Fatsa Dolunay Şubesi ile hizmetinizdeyiz.
3: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
0: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklam.

0: Entes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar.
1: Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle 100'ün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549-740-9523.
2: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
3: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
0: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı

0: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar.
1: Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
2: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
3: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları, dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tight uyku kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları 30.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Aslan Koltuk, imalattan halka satış, toptan ve perakende hizmet. Kredi kartına 6 taksit. Sipariş için 0530 572 1590. Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk, salonunuza değer katan koltuklar.

0: benden gerçek.
1: Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

yazdıracağım adını kasırgalarla, diyar diyar gezdireceğim. Kara sevdamı tüm insanlara, kurda kuşa

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılmak üzere gittiği Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentindeki temaslarını tamamlayarak İstanbul'a döndü. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı havalimanında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Valisi Davut Gül ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir karşıladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, adliyelerde dijital ortam güvenliği ve dezenformasyonla mücadele bürolarının kurulacağını açıkladı. Gürlek, çocukları koruyan, vatandaşların haklarını güvence altına alan, kamu düzenini ve hukukun üstünlüğünü dijital alanda da hakim kılan etkin bir adalet anlayışıyla çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini duyurdu. Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 21 kişi sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Özbekistan'ın bağımsızlığının 35. yıl dönümü kapsamında başkent Taşkent'te temaslarda bulundu. Turizmden edebiyata uzanan işbirliği adımlarını değerlendiren Ersoy, attığımız adımlarla asırlar önce ortaya konmuş büyük eserlerle çağımızın kültürel üretimi arasında canlı bir bağ kuruyoruz dedi. Spor. Avrupa Spor Haftası kapsamında Türkiye'nin 81 ilinde spor etkinlikleri gerçekleştirilmeye devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Avrupa Spor Haftası'nda 81 ilde park ve sokaklar başta olmak üzere sporun olduğu her yerde hareketlilik ve coşkunun yaşandığını belirtti. Bulgaristan'da devam eden 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli boksör Samet Gümüş bronz madalya elde etti. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka oyuncu ve antrenörlerin geçmiş dönem alacaklarını ödeyip transfer yasağını kaldırdı. Portekizli yıldız golcü Cristiano Ronaldo futbol kariyerinde 1000. golünü atmayı ve milli takımda UEFA Uluslar Ligi'ni kazanmayı hedeflediğini söyledi.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6730 lira 9 kuruş, Amerikan doları 48 lira 85 kuruş, euro 55 lira 73 kuruş, sterlin 64 lira 85 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 103 dolar 63 sent, bir bitcoin 84.372 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.251 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısıyla Kütahya, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Zonguldak, Bartın, Osmaniye ve Gümüşhane çevreleriyle Antalya'nın Doğu Adana'nın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının İç Anadolu ile Orta ve Doğu Karadeniz'de 4 ila 6 derece azalacağı, Marmara'da 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

saat sensizin ertesi. Yıldız dolmuş gökyüzü ay ayıtın. Şimdi saat sensizliğin ertesi. Yıldız dolmuş

soytarlık etmeden güldürebilmek seni, ekmek çalmadan doyurabilmek ve haksızlık etmeden doğan güneşe, bütün aydınlıkları içine süzebilmek gibi mülteci isteklerim oldu ara sıra, biliyorsun. Şimdi iyi niyetlerimi bir bir yargılayıp asıyorum.

kafamı duvara vurmadan tanıyabilmek seni, beyninin içindekileri anlayabilmek ve yitirmeden yüzündeki anlık tebessümü, bütün saatleri öylece dondurabilmek için çıldırasıya parladım kendimi. Lanet olsun. Artık sigarayı 3 pakete çıkardım günde. Olsun gözüm olsun. Ne olacaksa olsun.

ayrılırken hediyem olsun. Bu da benim sana, bu da benim sana, ayrılırken hediyem olsun.

0: gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar. Camlı Bel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 45 yıllık tecrübe, BMW'de 33 yıllık uzmanlık. Müşteri memnuniyetinde lider özel servisimizde BMW, Mini ve Land Rover araçlarınızın bakım ve onarımını güvenle yaptırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak, numara 37 Tekkeköy Samsun. Camlı Bel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Çatalarmut Komageni. İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 1505. Çatalarmut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
2: Samsun'a Mis Lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 440 6-55-44. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 İlk Adım'da.
3: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
2: Lezzet bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi, numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
0: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı,

0: Kalp İnşaat reklamları sunar. İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 3166.
1: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde. İlk adım Samsun.
0: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.

0: Dünyada sevilmek, sevmek bu muydu? Düştüğü yollarda hayat yoluydu. Gözleri ümitsiz, yaşla doluydu. Eşinden ayrılmış bir hali vardı. Evinden ayrılmış bir hali vardı. Yaralı kalbini benden gizledi. Yalvardım, yakardım, bir sır vermedi. Acıdım haline, elimde.
1: Tanıtıcı reklam.
2: Österne Pide Salonu sunar.

0: Grup İnşaat reklamları sunar.
1: Sevdiklerinizle lezzet dolu anlarınızı paylaşabileceğiniz harika bir ortam. Temiz, hijyenik ve güler yüzlü hizmetin adresi 1967'den günümüze Mersinli Ciğerci Apo. Ağzınıza layık şiş kebaplar, döner İskender, dumanı üstünde pide çeşitleri, lahmacun, Mersin'in enfes lezzeti tantuni çeşitleri ve tadına doyulmaz tatlılarımız ve sınırsız sabah kahvaltımızla damaklarınızda alışkanlık yapacağımızı garanti ediyoruz. Mersinli Ciğerci Apo 12. şubesiyle ve oyun parkıyla sizlerle. Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı numara 380 Atakum Samsun. Servisimiz vardır. Rezervasyon 0362 437 3033. Sosyal medya Ciğerci Apo Atakum.
2: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23. Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.
3: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
0: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.

0: İnşaat reklamları sunar.
1: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava. Yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
2: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
0: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.

en güçlü duygum. Yaşamak hevesim, sevmek umudum. Sensin tek arzum.

0: reklamları sunar.
1: Safsun'a mis lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.
0: Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
0: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.
3: Sıcacık çıtır çıtır pideler, odun ateşinin mis kokusuyla lahmacun, kebap, çorba çeşitleri ve daha fazlası Özterme Pide Salonu'nda.

0: İnşaat reklamları sunar.
1: Çatal Armut Komageni, İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 1505. Çatal Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
2: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde. İlk Adım Samsun.
3: Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.
0: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.

bir anda her şeyi bitiren sen miydin? Uykusuz gecelere sebep olan sen miydin? Hasreti içime mahkum eden sen miydin?

0: Kalp İnşaat reklamları sunar.
1: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
2: Lezzet, bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
3: Sevdiklerinizle lezzet dolu anlarınızı paylaşabileceğiniz harika bir ortam. Temiz, hijyenik ve güler yüzlü hizmetin adresi 1967'den günümüze Mersinli Ciğerci Apo. Ağzınıza layık şiş kebaplar, döner İskender, dumanı üstünde pide çeşitleri, lahmacun, Mersin'in enfes lezzeti tantuni çeşitleri ve tadına doyulmaz tatlılarımız ve sınırsız sabah kahvaltımızla damaklarınızda alışkanlık yapacağımızı garanti ediyoruz. Mersinli Ciğerci Apo 12. şubesiyle ve oyun parkıyla sizlerle. Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı numara 380 Atakum Samsun. Servisimiz vardır. Rezervasyon 0362 437 30 33. Sosyal medya Ciğerci Apo Atakum.
0: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.

20.08 saatimiz Kalpten Kalbe programında beraberliğimiz sevgili dinleyiciler. Astrova Spor Salonu sponsorluğunda başlıyor Perşembe gecesinde. Takvim yaprakları da 24 Eylül'ü gösteriyor ve biraz sonra WhatsApp üzerinden mesajlarınıza yer vermeye başlıyoruz. Sevdiklerinize, sevenlerinize WhatsApp üzerinden mesajınızı ulaştırabilirsiniz.

20-15 saatlerimiz ve mesajlarınıza yer vermeye başlıyoruz değerli dinleyiciler. Tutku FM Samsun Kapalı A7 koğuşunda yapmakta olan oğlum Doğukan Akdoman'a gelsin, az kaldı oğlum. Kavuşmamıza çok az kaldı. Bugünlerde elbet geçecek. Karar vermek zor. Bu şarkısını istiyorum. Baban seni çok seviyor. Seni sabırsızlıkla bekliyor. Ve

WhatsApp numaramız 0542-744-6555. Sevgili dinleyiciler, sırayla mesajınıza yer vereceğiz. Dün gece de olduğu gibi bu gece de A'dan Z'ye tüm mesajınıza yer vereceğiz. Ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Tutku FM, Bursa Yıldırım'dan Samsun Kapalı A11'de tutuklu koğuşunda bulunan kardeşim Alican, Aslan'a gelsin Rabbim, dik duruşuna ve gülen yüzüne zeval vermesin Aslan yürekli kardeşim. Dostum parçası benden dostuma armağan olsun diyor denicimiz. Alican, Aslan'a armağan olsun diyor.

Astrova Spa Salonu sponsorluğunda beraberiz değerli dinleyiciler. Kalpten Kalbe programında Perşembe gecesinde. Tutku efendim, ben A7 koğuşundan Umut Öztürk, çarşamba seyretipinde yatmakta olan canım özüm, değerliyim. Cido'ya selam ederim, en kısa zamanda kavuşmak dileğiyle. İstek parçam canıma can olana, canıma armağan olsun kurban olaydım, parçası armağan olsun Umut Öztürk diyor.

0: Kalbimin yarısı sensin. Yüreğimde, bedenimde, ruhumun en ücra köşelerinde. Sensiz bir dünya haramdır bana. Senden başka bir aşk haramdır bana. Kurban olaydım, gülün olaydım. Kalbinin atışı yar ben olaydım. Can ben olaydım. Kalbinin atışı yar ben olaydım. Can ben olaydım. Can ben olaydım.
1: İYNR Samsun TTP C22'de yatan Abdülkadir Yıldız kardeşim, can olsun be Alena. Aleyküm selam, selamını aldım, gözlerinden öpelim kardeşim. Metanetli oğul, en kısa zamanda aramıza döneceksin. Demir kapılar senin içinde açılacak. Canı hiçbir şeye sıkma aslan kardeşim benim. Rabbim sana ve tüm kader mahkumlarına sabır versin. Tez zamanda sevdiklerinize kavuşmanız dileğiyle. Allah'a emanet, selamın aleyküm. Tekrardan Emrullah Uyar, Bedirhan Hamurcu, Emircan Çağlar, Burak Sekmen, Soner Öndüş'ten Serkan Dadak, Candan olanımız Abdülkadir Yıldız'a gelsin. İyi yayınlar diliyorum diyor. Teşekkür ediyoruz. Sevenleriyle buluşturuyoruz istek şarkımızı.

Bir yine ben biraz çarşamba kapalı olan canım kızım Melike Dilan Yılmaz, arkadaşları Duygu Dinç, Avşar Sena İpek, Fatma Kete, Sarı Papatya ve Aslan kardeşi Caner Çetinkaya için Senin Yüzünden parçasını armağan eder misiniz prensesim? Gönderdim dediğini, Allah emanet ol. Melike Dilan Yılmaz'a armağan olsun diyor Bülent Ertuğrul.

Evet, kaldığımız yerden mesajlarınıza yer vermeye devam ediyoruz. Seri bir şekilde sevgili dinleyiciler, Astroba Spor Salonu Atakum'da hizmetinizde. Astroba Spor Salonu sponsorluğunda sıradaki mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar. A30'da yatan Akın Aksoy'a. Akın, ben Derya, çok üzüldüm, böyle olmasaydı keşke ama sakın ha unutma. Sen çıkana kadar kalbimde olacaksın. Dışarıda seni bekleyen birisi var. Canını sıkma, güçlüdür. Seni seviyorum. Bunu unutma, mezara kadar seni seveceğim. Senden vazgeçmem şarkısı Akın'ıma armağan olsun. Derya Kızıl.

Canımdan geçerim senden vazgeçme. Umurumda değil yaşamak, ölmek. Canımdan geçerim senden vazgeçme. Olur bu aşkı bir anda silmek. Canımdan geçerim

İyi yayınlar diliyorum Samsun Kapalı'da. C22 koğuşunda yatmakta olan oğlum Seyfullah Başkurt'a ve koğuş arkadaşlarına olmasaydı sonumuz böyle şarkısını armağan ediyorum. Zalimler bilsin ki hepsini biliyoruz ve Allah'ın izniyle özgürlüğün yakındır. Kendini kirli sanan temiz zannetmesin. Hepsini biliyoruz, soyun bozuldu. İyi yayınlar diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz ve Seyfullah Başkurt'a armağan olsun diyor.

Biri saksımızı çiğneyip gitti. Biri duvarları yıktı, camları kırdı. Fırtına gelip aramıza serildi. Biri milyon kere çoğaltıp hüzünleri, her şeyi kötüledi, bizi yaraladı. Biri şarabımızı döktü, soğanımızı çaldı. Biri hiç yoktan vurdu kafeste kuşumuzu. Ciğerim yanıyor, yüreğim kanıyor. Olmasaydı, olmasaydı sonumuz böyle.

Birer yolcuyduk aynı ormanda kaybolmuş. Aynı çıtırtıyla ürperen birer serçe. Hep aynı yerde karşılaşırdık, tesadüf bu. Birer tomurcuktuk hayatın kollarında. Birer çiğ damlasıydık bahar sabahında, gül yaprağında. Dedim ya, hiç yoktan susturuldu şarkımız. Yüreğim kanıyor, yüreğim kanıyor. Bitmeseydi, bitmeseydi bizim öykümüz böyle.

Perşembe gecesinde 20.47 yaptık saatimizi. Sevgili dinleyiciler, Kalpten Kalbe programı devam ediyor. Astrova Spor Salonu sponsorluğunda. Ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Tutku FM Samsun Kapalı A14 koğuşundan Alper Güler. Aynı çatı altında kader bile yaptım. Aynı tabaktan yemek yediğim abilerim ve kardeşlerim Çetin Kalaycı, Emin Akduman, Kemal Ercan, Gökhan Karalı, Caner Köseoğlu, Ersin Üstün, Okan Bayraktar, Serkan Alper, Doğuş, Ercin ve Samet Büyük Öksüz'e selam olsun. Başka koğuşlarda bulunan Osman Bayrak, Hakan Eren ve Enes Yoruklu'ya da selamlarımı gönderiyorum. Osman Bayrak, unutulmadın kardeşim. Bugün arkamızdan konuşanların düne kadar arkasında biz vardık. Tüm kardeşlerime de armağan olsun diyor Alper Güler'den.

Seri bir şekilde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mesajınıza yer vermeye sevgili dinleyiciler ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar, bugün yanına geldim Resul, seni görmek, sana sarılmak, o güzel kokunu içime çekmek öyle güzel ki, ama 45 dakika neye yeter ki, seni orada bırakıp çıkarken kalbim senin yanında kaldı. Ben seni bir 45 dakikaya değil ömrüme sevdim. İnşallah bu seni görüp ardından ayrıldığım son gün olur, o güzel kokun hala burnumda. Bu şarkı Resul Dal Bey'e Karakız'dan armağan olsun diyor.

İyi yayınlar diliyorum Samsun TTP A18 koğuşunda yatmakta olan sevgili Melis Aslan'a armağan ediyorum Hasrettin Yanlı Gönlüm şarkısını. Ben seni sevdiğim nasibimi, yokluğun düştü bu saat dediğim yüreğimi hasretin düştü olsun. Ben seni bana sevdirine emanet ettim, bana da sabır düştü hep yanındayım unutma diyerek mesajını sonlandırmış Enes Aslan'a armağan olsun diyor demiş.

Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Derya Kızılay'a Muratcan Sönmez kardeşime çok selam olsun. Seni bekliyoruz dostum. Seviliyorsun diyor Derya Kızılay. İyi yayınlar Doğukan Sağlam, Samsun Kapalı C22 koğuşunda yatan değerli kardeşim Yiğitcan Keleş'e ve diğer Güler kardeşime selam olsun, özgürlük servetiniz olsun. Elbet bir gün her şey çok güzel olacak, Allah'ın dediği olur, kader birliği yaptığın abi kardeşlerime de selam olsun. Beni tanıyan abi kardeşlerime de armağan olsun diyor Doğukan Sağlam.

Hayırlı akşamlar, biz iki ciğer paresi, parmaklıklar arkasında olan anne babayız. Samsun T-tipi A23 koğuşunda yatan can oğlumuz Sefa Yitvi. Abisi Samet'e çarşamba T-tipi C4 koğuşunda yatan can paremiz Tuğçe Yiğit ve kader arkadaşı Sema Nur. Ak Yıldız, gülün ki güller atsın, gül yanağınızda canlar ve tüm koğuş arkadaşları için armağan ediyoruz diyorum.

İyi yayınlar Samsun Çarşambacı'ya 7 koğuşunda yatmakta olan kız kardeşim Gökçe Erdoğan'a selam gönderiyorum. Yarın her şey çok güzel olacak. Sen hiç yanını sıkma, üzülme. Ailen hep senin yanında. Seni çok seviyoruz. Çarkı Sıfır şarkısını armağan ediyoruz diyorlar.

Son bir mesajımızı aktarıyoruz bu güzel şarkı için. C26 koğuşunda olan kardeşim, oğluşum Çınar Aslan, dört duvar seni benden ayırdı ama kardeşlerimizi hiçbir duvar hapsedemez. Sen orada sabret, biz burada her zaman senin arkandayız. Gözümün görmediği ama kalbimin her saniye hissettiği yerdesin. Çıkıp geleceğin ve kaldığımız yerden devam edeceğimiz. O güne kadar sabret, bilirsin. Yanında değilsem her zaman arkandayım. Seni seviyorum ablacığım. Kendine, sana baktığım gibi bak diyerek mesajını sonlandırıyor. Çınar Aslan için armağan.

Evet, yeni saatimiziz. 21.02 saatlerimiz Perşembe gecesinde. Astroba Spor Salonu sponsorluğunda Kalpten Kalbe programında sevgili dinleyiciler. İyi günler Samsun'dan. A7 koğuşuna selamlar sevgilim Hamza Marhan. Sabrım, dualarım seninle. Çok mutlu günler bizi bekliyor. Daha çok aşkla, daha çok sevgiyle birbirimize kavuşacağız. Azıcık sabret. Güzel kocam, seni her şeyden çok ama çok seviyorum. Gülen yüzün hissi olmasın benim aslan kocam, çok mutlu olacağız, sana söz veriyorum. Hamza Marhan'a armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Diğer bir mesajımız Harun Gurbet'ten Sıla'ya, bütün radyo dostlarına armağan olsun diyor. Bu ne git

Tutku FM çarşamba kapalıda bulunan Münevver Temizli ablaları Büşranur ve kız kardeşi Yasemin Temiz'den selam olsun. Bizim canımız, seni çok seviyoruz, çok özlüyoruz, her zaman aklımızdasın. Yan yana olamasak da kalbimiz ve aklımız hep birbirimizde. Güzel günler geçireceğiz, ses getirecek yarınlar için hep birlikte umutla bekliyoruz. Bu can senin armağan olsun diyor.

İyi yayınlar. Ben Gerçen Beden Erik Asarı, Can Parçam, Bedirhan Kurt'a, evlat Emircan Erdoğan'a, Bedirhan kardeşimin sevdiği Çarşamba, Kapalı Yatan Gizem Gökmen'e, Gerçen Beden Erik Asarı'dan Yakarım Geceleri şarkısını rica ediyorum. Armağan olsun diyor. İlker Sarı için geliyor.

Kutlu FM 105.0'dasınız sevgili dinleyiciler. Perşembe gecesinde 21.17 yaptık saatlerimizi. Astroba Spor Salonu sponsorluğunda ikinci saatimizdeyiz. Yayınımız gece yarısına kadar devam ediyor. İyi yayınlar. Tutku FM Ankara'dan Yasin Kapalı'da yatan eşim Songül'ümü Ayşegül yeni oteline yerleşti. Fatma ablayla beraberler. Canım karım ben seni çok güçlü bir kadınsın. Canım karım benim sen çok güçlü bir kadınsın. Rüzgar değse ayazda vursa yine çiçek açmayı bilirsin. Mevsimlere yenilmezsin. Her zaman ve her şartta yanında olduğumu ve seni çok sevdiğimi unutma. Kısa sürede hep bir arada olacağız yine Allah'ın izniyle hepimiz için. Dikkat et kendine, Allah'a emanet ol. Bu özel isteğim hayatımın anlamına armağan olsun. Tanımam senden başka şarkısı yok. Ankara'dan Yasin için geliyor.

Yeniden Samsun T-Tipi kapalı A26 koğuşuna yatan Murat İnce'ye eşinden bu şarkı "Seni çok seviyoruz kızları, babasını çok özlemiş, özledim işte şarkısı armağan olsun" Murat İnce'ye eşinden diyor. Ayrıca "Ailen hep yanında, şu an hepimiz seni düşünüyoruz, seni çok özledik ve seviyoruz, iyi ki varsın, amcam baba yarımız, Allah'a emanet ol" diyor.

İyi yayınlar Gizem Turgut Tanca 26. Hoşuna yatan eşimi Emrah Turgut'a gelsin. Kalbimin sahibi sen benim ömrümü anlamlı kılan tek şeysin. Bütün güzel günlerim seninle, sen benim yaşama sebebimsin. Bekliyorum seni sevdiğim, çok güzel günlerimiz olacak. Kurduğumuz her hayal gerçek olacak. Bu günler geride kalacak. Sen benim verilmiş, sözüm edilmiş. Yeminimsin, vazgeçilmezimsin diyor Gizem Turgut'tan.

Yener Ağa 15 koğuşunda yatan Yunus Emre, Burkan Aypek Naz'dan Emrem, seni asla unutmam, unutamam, seni unutmaya bir ömrüm yetmez, seni çok seviyorum, hep aklımdasın, seni unutmaya ömrüm yeter mi şarkısını Yunus Emre, Burkan Aypek Naz'dan armağan olsun diyor.

Astrova Spor Salonu sponsorluğunda kaldığımız yerden mesajınıza yer vermeye devam ediyoruz. Tutku FM, ben Büşra Türk Yılmaz Kapalı. C23'te yatmakta olan eşim Atatürk Yılmaz'a gelsin. Allah'ıma ne kadar şükretsem azdır. Bana senin gibi bir eş nasip ettiği için bugün çok yorucu bir gündü. Gücüm tükendi, bitti ama seni düşündükçe güçleniyorum. Çünkü güzel günler bizi bekliyor Atatürk Yılmaz. Telefon hat olayını çözdüm, inşallah ararsın beni. Sevginin tarifi olmaz ama seni ne kadar seviyorum biliyor musun? Son günüme, son nefesime kadar seveceğim. Sen sadece benim sevdiğim adam değilsin. Sen benim evim, yuvam, duam, ömrümsün. Sana olan hasretimsin. Hayatımdaki tek mucizemsin. Tek hayatımsın. Seni çok özledim. Ötesi berisi yok. Seni çok

0: sen?
1: İyi yayınlar diliyorum Ayel. İki de yatağın Nevzat Başkurt'un ailesi. Senin sustuğun yerde biz seni konuşur. Senin yorulduğun yerde seni yüreğimize taşırız. Ankara'da sonuna kadar seninle yürüyecek bir ailem var. Arkanda seninle sonuna kadar yürüyecek bir ailem var. Sen bizim canımız, kanımız, yarınımızsın. Seni çok seviyoruz kader biri yaptı. Tüm herkese selam olsun. İhtiyacım var parçası Nevzat Başkurt'a armağan olsun diyor ailesinden. Sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar diliyorum kuzenleri Zeynep Sude ve Yaren'den Polat Ağçe'ye. Canımız Polat, seni çok özledik. Bil ki her zaman seni düşünüyoruz. Güzel günlerde bir araya gelmek için gün sayıyoruz. Zor günler elbet geride kalacak. Yeniden hep birlikte olacağımız günler gelecek. Sen yeter ki umudunu kaybetme, burada her şey yolunda. Sen içini rahat tut, seni çok seviyoruz. Yalnız değilsin diyerek mesajını sonlandırmış ve Polat Ağçı'ya armağan olsun diyor dinleyicimiz. WhatsApp üzerinden mesajınızı değerlendiriyoruz ve diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar diliyorum Mertan. Bütün Tutku FM dinleyenlerine armağan olsun sıradaki en güzel şarkılar ve her şey gönlünüzce olsun diyor. Mert Bey sevdikleri için de geliyor.

Sırayla mesajlarınıza yer vermeye devam ediyoruz. Astrova Spor Salonu sponsorluğunda Atakum'da hizmetinizde. Astrova Spor Salonu 21.43 saatlerimiz Perşembe gecesinde beraberiz sevgili dinleyiciler. İlyener A7 koğuşunda yatmakta olan Ahmet Menderes, uzuna ailen hep arkanda oğlum, seni çok seviyoruz, tez zamanda kavuşmak dileğiyle diyor. Hani dönecektin şarkısı armağan olsun Ahmet Menderes, uzuna ailesinden diyor.

İyi yayınlar diliyorum. Samsun Açık'ta yatağını sevdiğim Tuna. Sancar, seni çok seviyorum. Sen benim evim, ailem, her şeyimsin bir tanem. Çok özledim. Umarım bu hasreti en yakın zamanda son bulacak her şeyim. Ağla Gözüm şarkısını armağan ediyorum canım abim Bedirhan Şenol'a. Sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum diyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. A2 Koğuşu'ndan Alper Ustabaş, aynı sofrayı paylaştığım cam parçalarım Azcan Hünerli, Emir Şener, Sercan Yılmaz, Azem Adanur, Cem Kaya, Hakan Eren, Yiğit Aslan, Akın Aksoy, Fırkan Çakır, Oğlu Doğukan Yılmaz, Enes Ünal'a, Eyüp Şahin ve farklı koğuşlarda bulunan canlarıma armağan ediyorum diyor Alper Ustabaş'tan.

İyi yayınlar. C8 koğuşundan Ekrem Yıldız, Samsun Çarşamba Kadın Kapalı'da C5 koğuşunda yatmakta olan Kübra Altun. Nefes aldığın sürece aklımda ve kalbimde olacaksın sevdiğim Seda Yüklü Kervanlar şarkısı armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış denicimiz. Seri bir şekilde mesajınıza yer veriyoruz. Şarkılarda yoğunlukta yetiştirebildiğimiz kadar kavakta yatmakta olan Eşref Gül ve arkadaşları olan Rüstem Altay Rıdvan, selam olsun bu parça benden canım abim için armağan olsun, seni çok seviyorum diyor Eşref Gül ve arkadaşları Rüstem Altay Rıdvan'a armağan olsun diyor.

Evet, mesajı onuna geri ve sevgili dinleyiciler 30 ile 60 dakika arasında mesajınıza yer vermeye özen gösteriyoruz. Ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Selamun aleyküm Ümit Tımarlı. Ben aleyküm selam Ümit Tımarlı. Samsu TTP Kapalı'da. Yatmakta olan canım kanım kardeşim Cumali Tımarlı. Kalbimdesin özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ondan sonra kadar bile yaptığım başta güzel kardeşim Onur Payzi, Halil İbrahim Torun, Yusuf Can Seven'e, Seyitan Demir Sefa, Sağıroğlu Emrullah İnce, Ramazan Öztürk, Nuri Başkoç, Cüneyt Memişi, İbrahim Koç, Emirhan Bereket, Kadir Maraşlı Ekrem, Akpınar Fatih Özbay, Hüseyin Çavuş, Uğur Aslan, Hasan Halit Yılmaz, İsmail Can, Kapkara, Burak kardeşim ve Osman abi, Mustafa Aybaz, Hüseyin Vural, Ahmet kardeşim başka koğuşlarda yatmakta olan Doğukan Kocaman, Kaan Düzgün, Mehmet Türk Dönmez, Kavak'ta yatmakta olan Mert Torun, Özgür Günler'de görüşmek üzere Allah'a emanetsiniz. Sıradaki şarkı, 3 geceleri yatamadım Armağan olsun Murat Bey, Akşan'la beraber ise herkese selamları var diyor Ümit Tımarlı.

Yeni saatimiz 20:00 sıfır saatlerimiz ve bu saat itibariyle Sami Gayrimenkul sponsorluğunda geceye devam ediyoruz. İYNR Samsun TTP kapalı. A20 koğuşunda yatan Fatih Erdem'e kardeşleri Simge Erdem ve Ferdi Erdem ile biricik yeğeni Mustafa Asaf Erdem armağan ediyor. Aramızda mesafeler olsa da gönüller bir. Sevgimiz, özlemimiz ve dualarımız senin abi. Seni çok seviyoruz. Güzel günlerde yeniden hep birlikte olmak dileğiyle. Bu şarkı senden bize, bizden de sana armağan olsun diyor. Fatih Erdem'e armağan olsun diyor ve sevenleriyle buluşturuyoruz.

Yine bu şarkı içeride geçen her günümde altından bir an bile çıkmayan kadına kara kızıma gelsin seni. Özlememeyi, sensiz güçlü durmayı, seni düşünmeden bir gün geçirmeyi başaramadım. Bunca şeyin içinde bana güç veren, ayakta tutan yine sen oldun. Bir gün kelepçeyle gittim ama biliyorum sana kavuşmak için geri döneceğim, aklım hep sende. Kara kızıma Resul Dalbey'den armağan olsun diyor.

0: çok özledim.
1: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sunar.
2: Yayınımız gece yarısına kadar devam ediyor. A'dan Z'ye tüm mesajınıza yer vereceğiz sevgili dinleyiciler. Tutku FM bence 23 koğuşundan Yunus Özdenç, Kader Birliği yaptım. Abi ve kardeşlerim Harun Ayıldız, Sefa Ayaz, Niyazi Demirtaş, Oğuzhan, Baskap, Emirhan Uz, Apo ve Erkan Bulut'a farklı koğuşlarda bulunan Can Parçam, Emrullah Kaya, Sezer Özdeç, Salih Can Özdeç'e, Şerif Turan, Onur İhtiyaroğlu, Berkay Ak, Ömer Çelik, Enes Yoruflu, Bertu Akgün, Söner Kara, Anıl Kılıç, Berkay Bahar, Baran Akman ve Pürkan Kaya'ya selam edelim. Tüm dostlarıma armağan ederim diyor Yunus Özdeç.

Bir Yener Bey, bir de yatan eşim Tenarşı Anne, varlığın en büyük gücüm, yokluğun en büyük imtihanım, kavuşacağımız günlerin hayaliyle dimdik ayaktayım, gözlerine doya doya bakamadığım her geçen gün biraz daha özlediğim, hasretim. Benim en güzel umudum, seni çok seviyorum kocam, iyiyiz, evdeyiz, merak etme, Allah'a emanet ol canımın içi. Gidecek yeri mübar parçası eşim Taner Şahin'e armağan olsun diyor denicimiz. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Hayırlı akşamlar. Samsun Kapalı'da yatmakta olan A16 koğuşunda yatan Burakcan DG. Bir tanem seni ben çok özleyeceğim. Sesine bile hasret kalacağım. Sen orada, ben burada. Seni çok seviyorum adam. Özledim seni. Armağan olsun diyor Burakcan DG için.

İyi yeni Samsun Kapalı A20 Koğuşundan Batuhan Say'a bir tanem attım sende. Canını sıkma, seni çok seviyorum. Hastaneye git lütfen. Beni üzme, kendine iyi bak. İyi geceler, seni seviyorum sevgilim. Tüm güzel şarkılar Batuhan Say'a gelsin diyor.

Dilim damağım ne kadar kurursa kurusun, öpüşlere aşık oldum diye damla damla baldıran zehrine batırıp suyu parmak uçlarımla dudaklarıma sürdüm. Şehirlerin titrek lambalarını söndürdüm bu gece. Sana kavuşma tarihim, tenime batan toplu iğne acıları, mecbur kaldığın yolculukların, zamana gömdüğüm kanadı kırık kuşlar gibiyim şimdi. İpini boynuma geçirdiğim, karanlıklara koşan sonsuzluğumsun yani.

İstanbul Gayrimenkul sponsorluğunda 22-20 saatlerimiz Perşembe gecesinde beraberiz sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar, ben Hasan Kazan. Samsu T tipi Kapalı'da yatmakta olan can parçalarım Ayhan Sisko, Yahya Sisko, Emrullah İnce, Gökhan Karalı, Ahmet Uzun, Mertcan Yiğit ve beni tanıyan tüm dostlara selam olsun. Unutulanlar unutanları asla unutmazlar. Sizi seven dostunuz Hasan Kazan'dan armağan olsun diyerek mesajını noktalıyor dinleyicimiz. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar. Bülent Rengi'nden Arda Rengi'ne armağan olsun tüm güzel şarkılar ve zamanla sabırla evlat geçecek bugünler diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Bülent Rengi'nden Arda Rengi'ne armağan olsun diyor.

Seri bir şekilde devam ediyoruz. Sevgili dinleyiciler, mesajınıza yer vermeye ben Yunus Emre Sisko. Kapalı'da, Kapalı Açık, Cezaevi Fas Kurumu'nda yatmakta olan can parçalarını Sercan Tokaca, Uğur Burala, Samet Ayna, Engin Ündücü, Güney Çakıroğlu, Ayhan Sisko, Yahya Sisko, Emrullah İnci, Kuşçu Yılmaz, Hami Keskin, Gökhan Karalı, Salih Veçeli, Kanat Gürkan Safa, Berkay Sözkesen, Beraz Sözkesen, Ahmet Uzun, Mertcan Yiğit ve beni tanıyan tüm dostlara selam olsun. Özgürlük çatısı altında kavuşmak dileğiyle Uğur Demir Özbey, kardeşleri Gel Bahtım'ın Kar Beyazı diyerek mesajını sonlandırıyor deneyeceğiz.

WhatsApp numaramız 0542-744-6555. Sevgili dinleyiciler, İyi yayınlar. Hamza Çakır, Samsunçay'ı altı koğuşunda yatmakta olan kuzenim Ömer Çakır ve yanındaki kardeşlerine selamlarımı iletiyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun canım kuzenim. Seni çok seviyorum. Sabırla güzel günleri bekliyorum. Dualarımı seninle kuzenim. Altımda kalbimde seninle güzel günler. Yakında seni seviyorum canım kuzenim. Güçlü kal. Seni özledim. Hep yanındayım. Abine de selamını ilettim. Gecen güzel olsun. Sarı diyerek mesajını sonlandırmış Hamza Çakır. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. Mesajlarda acelesi olan dinleyenlerimiz vardır mutlaka. Mesajların sonuna sıradaki şarkı yazsınlar lütfen. İyi günler Samsun TTP Kapalı'da A7 koğuşunda yatmakta olan Ahmet Menderes Uzun'a gelsin dışarıda 14 adımda bitse de voltan. Dışarıda yürüyecek çok yolumuz var bugün değil ama elbet bir gün bitecek bu hasret. Dikkat et oralarda seni seven abin Berçan Sarcan'dan armağan olsun diyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. Şarkılarda yetiştirebildiğimiz kadar. Öncelikle iyi yayınlar abim, seni çok seviyoruz. En kısa zamanda kavuşmak dileğiyle Aslan abim. Kıvırcıkale Koca Çınar Kasım Can Sekmen'den Kader Yıldız'a armağan olsun. Kader Yıldız için gelsin diyor dinleyicimiz.

bilmesinler adam gibi sevmeyi bilmeyenler. Kalemim, sazım ve tetik parmağım emrine amadedir. Ve Malatya'yı, Elazığ'ı, Ankara'yı ve İstanbul'u, Antalya'yı senin uğruna yıktım. Seninle başladığım savaştan ben tek tabanca çıktım. Kalbimin en dingin yeri acıyor şimdi. Yaktığım şiirlerimin hepsi senin içindi. Şiddetli bir aşkla vuruyorum şimdi.

20 Açı 22 Koşuna Yatan Turan Çambi Arkadaşlar Recep Büyüktağ Erdal Büyüktağ Berkayak Ahmet Erez Caner Yalçın Hakan Kocaman Can Berçatır Çetin Düğdü Tarık Dede Melih Altay Anadolu Mahallesi'nden Ersin Köseoğlu Yusuf Taş ve Serkan Diğer Koşta Yatan Arkadaşları Ünal Kol Tahsin Teykan Uncuoğlu Caner Köseoğlu için Felek Turan Çambi ortamına armağan olsun diyor denicimiz.

Kütle FM Polat Ağaç'dan Akın Aksu'ya selam olsun. Sen canını sıkma, bu zor günlerin de üstesinden geleceğiz. Ne yaşarsan yaşa, yalnız olmadığını ve seni düşünen birinin olduğunu unutma. Dayan canım kardeşim, az kaldı. Böyle bir yerdeyim ki şarkısı armağan olsun diyor Polat Ağaç'dan.

katkılarıyla. Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

İyi yayınlar, merhaba arkadaşım, nasılsın, iyisindir umarım. Biz iyiyiz, bir sıkıntı yok sana. Dediğim yere geldim, geç atabildim, özür dilerim, seni çok seviyorum, her şey yolunda, aklın kalmasın her şeyim. Emrah Yalçın'dan Kübra'ya çok seviyorum, parçası armağan olsun diyor Emrah Yalçın'dan. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. WhatsApp üzerinden seri bir şekilde mesajlarınızı değerlendiriyoruz. Kolay gelsin C22 koğuşunda yatan eşim Turan Çam. Kaderin getirdiğini boyun eğmek aciz hissettirebilir ama sabretmek en büyük erdemdir. Bu imtihan da bitecek, çekilen çile kutsaldır derler. Yeter ki insan hatasından ders çıkarsın ve geleceğe temiz bir sayfa bıraksın. Seni seviyorum kocam bey. Çıktı gel parçası eşim Turan Çam'a armağan olsun diyor.

Tutku FM Tuncay'ıma iyi akşamlar. Sevgilim seni çok seviyorum. İyi ki hayatımdasın mavişim. Canım, kocacığım, kurban olduğum, sana gelsin seni çok seven karın Duygu'dan diyor.

Yeniden Samsun TTBC'ye bir koğuşta yatmakta olan Mert Pertek'e insan hiç sevdiğinden uzak olur mu? Ya altındadır ya da kalbinde bir umutla beklediğim seni sevgilim seni çok seviyorum en kısa zamanda sabrımızın sonu. Kavuşmak olacak annenlerin de çok selamı var her şeyim. İyi akşamlar. Mert Pertek'e armağan olsun diyor.

Yayınımız gece yarısına kadar devam ediyor. Sami Evgari Meykul sponsorluğunda A'dan Z'ye tüm mesajlarınıza yer vereceğiz sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar, ben Serkan Kara. Buradan kıymetli kardeşlerim Talha, Baran Çelik, Ahmet, Mahmut Çelik, Murat Şenal'a, Buğra, Esabaş'a, Aslı Altun, Yağız Efe, Çelik, Arda Yurt, Bayram Köçek, Fırat Yeşilyurt, Miras Sisko, Miras Sisko'ya, Bedirhan Öztürk'e, Yusuf Üstün, Doğukan Mırık ve ismini söylemeyi unuttum. Beni tanıyan herkese selamlarımı iletiyorum. En kısa zamanda görüşmek dileğiyle. Ağlasın yüreğin parçası kardeşlerim için. Armağan olsun Serhan Kara diyor.

İyi yayınlar diliyorum. A2 koğuşunda yatmakta olan sevgilim İbrahim Cem Kayı'ya gelsin zaman bizi. Birbirimizden uzak tutsa da sevgimi eksiltmiyor. Bir gün bu günler geride kalacak ve kaldığımız yerden devam edeceğiz. O güne kadar güçlü ol. Seni hasretle bekliyorum. Seni çok seviyorum. Simge Kılıç Aslan'dan harman olsun diyorum.

İyi günler, ben Elif Güven, eşim Onur Can Güven. Sana gelen yolun sonu ölüm olsa bile nefes nefesine kalana kadar koşarım. Öyle bir mevzusun, ben de seni çok seviyorum. İhtiyacım var, şarkısı armağan olsun diyor Elif Güven'den.

Evet, şu anda mesaj trafiği yoğunluğumuz yavaş yavaş normale dönüyor sevgili dinleyiciler. Yayınımız gece yarısına kadar devam edecek. A'dan Z'ye tüm mesajlarınıza yer vereceğiz. Bir kez daha hatırlatmış olalım ve 20.03 yaptığı saatlerimizi Kalpten Kalbe programında bir yerine Taner abim, ben Bafra Açık'ta bulunan Soner Cılız. Teşekkür ediyorum Soner. Beraber kader biri yaptığım abim Görkem Kolaşalı, Samet Ayna, Samsun Kapalı'da bulunan öncelikle Aslan abim, Musa Cılız, Ayhan Sesko, İnanç Keskin, Samet Yıldırım, Şerafettin Dilican, Türkan Ziya, Uzun İbrahim, Cem Kaya, Yağız Özbal, Muhammed Demirtaş, Fırat Çatıloğlu, Kürşat Baran, Göçer'e ortamlarına selam olsun, Hoca Reis Harman olsun diyor Soner Cılız.

0: geçti.
1: Son acınız GSD'leri için geldi. Ayrıca tüm kader mahkumları için seri bir şekilde mesajlarınıza yer vermeye devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. WhatsApp numaramız 0542-744-6555 ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. İyi günler diliyorum. B tipinde yatmakta olan Can Param, kızı Mektuna, sevgiler, seni çok seviyoruz. İnşallah kavuşmak dileğiyle arkadaşlarına selamlar. Mevlam tez zamanda sevdiklerinize kavuşmanız dileğiyle. Babandan kucak dolusu selamlar. Kardeşlerinin, annenin de çok selam var. Çok özlediler seni. Seni seviyoruz diyerek mesajını sonlandırmış ve kızım Mektuna armağan olsun diyor. Arşivde bulunmadığı için bir başka şarkıyı gönderiyoruz. Diğer bir mesajımız. Bülent Rengi'den oğlu Arda Rengi'ne. Oğlum ne yaşarsan yaşa, asla umudunu kaybetme. Güçlü ol, sabret, babanın duaları her zaman seninle. Seni çok seviyorum oğlum diyor.

0: Sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Samsun Kapalı A10 Koğuşu'ndan sevgilim Sait Babaoğlu'na bugün bana çok iyi geldi sevgilim. Seni çok ama çok seviyorum. İyi ki benimsin, yaşamak sevmekle eşdeğerse ben hep yaşayacağım mektubunu aldım diyerek mesajını noktalıyor dinleyicimiz. Sait Babaoğlu'na armağan olsun.
1: Taner'le Kalpten Kalbe programı devam ediyor.

Gayrimenkul sponsorluğunda geceye devam ediyoruz. İyi yayınlar. Samsun T-Tipi kapalı A2 koğuşta yatmakta olan İbrahim Cem Kaya ve koğuş arkadaşlarına şafak ne kadar karanlık olursa olsun, güneş her sabah yeniden doğar. Sen yeter ki içindeki ışığı koru. Biz her an seninleyiz. Bir fırtına tuttu bizi, İbrahim Cem Kaya ve koğuşta yatan kardeşlerime de armağan olsun diyor. Diğer bir mesajımız, iyi yayınlar Yasin ben. Bütün Tutku FM dinleyenlerine ve emeği geçen herkese sıradaki en güzel şarkılar armağan olsun, her şey gönlünüzce olsun diyerek mesajını noktalamış dinleyicimiz. Ve sırayı Elif Buse Doğan, Serkan Çağrı düeti alıyor.

0: Bir yayınlar yoktuğun kalbimde derin bir özlem olsa da sevgim her geçen gün daha da büyüyor. Aramızdaki duvarlar ne kadar yüksek olursa olsun seni beklemekten vazgeçmeyeceğim. Bir gün bu hasret bitecek ve o gün geldiğinde sadece gözlerine bakıp gülümseyeceğim. Çünkü sen kalbimin en güzel umudu olarak kalacaksın. Her şeyim Emrah Yalçın'dan Kübra'ya, Yağmur Yürek'in parçası armağan olsun diyor Emrah Yalçın'dan.
1: Son vapurda ayrıldı limandan. Son tren içim içizip de geçti. Bir bir ışıkları söndü odalarında. Kapılar gözlerini uykulara kapadı. Yârim, yağmur yüreklim, uyuyor musun?

Evet, son yarım saatimiz Kalpten Kalbe programında. Sevgili dinleyiciler, sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Yunus Emre Sisko ve Hasan Kazan'dan tüm dostlara selam olsun. Özgürlük çatısı altında kavuşmak dileğiyle herkes Allah'a emanet olsun. Yunus Emre Sisko ve Hasan Kazan'dan armağan olsun diyor.

İyi yayınlar diliyorum. Ben Benderiz. Samsun Kapalı'da cezaevi ay 2 koğuşunda yatmakta olan Azizcan Hünerli ve isimlerini sayamadığım tüm değerli kader mahkumu kardeşlerim için Sen Nefsine Köle Oldun şarkısını yayınlarsanız çok sevinirim. Unutulmayacak kardeşlerim için unutulmayacak günler yaşatan baş tacı Azizcan Hünerli kardeşim, seviyorsunuz. Allah'ım tez vakitte ailene ve sevdiklerine kavuşmanı nasip eder inşallah diyor. Menderes ve sevdikleri için gidiyor.

İyi yayınlar A16 Koç'ta yatan her şey Mustafa Angay. Seni her şeyden çok seviyorum canımın içi. Ben iyi, merak etme, sen de iyi ol, her şeyim. Bütün hasretim sana, sabrın, özgürlüğün olsun. Sevdiğim güneş elbet bize de doğacak. Kendine çok iyi bak. Her şey Mustafa Angay için armağan olsun diyor.

Bu şarkı her şeyden çok sevdiğim, sevgilime armağan ediyorum. Güzel günlerimiz yakında. Umudunu kaybetme, ben seni her daim bekliyor olacağım. Kendine iyi bak her şeyim. Sevgili Sinan Polat Ayşe'ye bu şarkıyı her şeyden çok sevdiğim, sevgilime armağan ediyorum. Güzel günlerimiz yakında. Umudunu kaybetme. Ben seni her daim bekliyor olacağım. Kendine iyi bak her şeyim. Bir ömür yetmez diyerek mesajını sonlandırıyor dinleyicim.

İyi günler, ben Elif Güven, eşim Onurcan Güven. Sana gelen yolun sonu ölüm olsa bile nefes nefese kalana kadar koşarım. Öyle bir mevzusun, ben de seni çok seviyorum. İhtiyacım var şarkısı Armağan olsun eşim Onurcan Güven'e diyor Elif Güven'den.

Arda rengini, canım oğlum hayatın karşına çıkardı. Zorluklar seni asla yıldırmasın. Sabırlı ol, güçlü dur ve güzel günlere olan inancını kaybetme. Baban her zaman senin yanında. Seni çok seviyorum. Bülent Rengin ve Arda Rengin için geliyor.

Bir yerde seni özledim, her gece sana olan sevgimin ne kadar büyük olduğunu yeniden anlıyorum. Belki bugün ellerini dokunamıyorum ama kalbim her an seninle. Bugünler geçecek, duvarlar aşılacak, hasret bitecek, o zaman sana sadece sarılacağım. Çünkü bazı sevgiler anlatılmaz, kavuşunca yaşanır. Sen benim kalbime bir kere değil, ömrüme yazıldın her şeyim. Emrah Yalçın'dan Kübra'ya Bilsen parçası armağan olsun diyor Emrah Yalçın.

İyi günler, ben Karakız. Kurban olduğum adam sesini, gülüşünü, o güzel gözlerini bugün yine 45 dakikaya sığdıramadım. 45 dakika neye yeter ki, seni görüp yine seni orada bırakıp çıkmak çok zor. Bugün de sensiz bitti C2'deki ömrüm Resul Dal Bey'e bütün özlemimle deri gömleği Karakız'dan

İyi yayınlar diliyorum, kurban oldum. Biliyor musun en güzel his, iyi ki seni sevmişim diyebilmek mi? Sen benim yarım kalan değil tamam olan hikayemsin. Aramızdaki mesafeler sadece günleri uzatıyor, sevgimizi değil. Ben seni beklemekten hiç korkmadım çünkü biliyorum sonunda bana sarılacağın o gün bütün özleme değecek. Sen benim kalbimin tek sahibi, en güzel nasibimsin. Seni ilk günkü gibi değil, her geçen gün daha derin seviyorum. Üzerini ört, kendine iyi bak. Bu şarkıyla beraber sana veda ediyorum, kocaman öpüyorum. Seni Rabbime emanetsin. Özüm Emrah Yalçın'dan Kübra'ya, günün parçası armağan olsun diyor Emrah Yalçın'dan.

Evet, sırayı Kıvırcık Ali Yıldırım alacak sevgili dinleyiciler. Geceye dair bekleyen mesajlarımız arasında bakalım atladığımız mesajımız var mı? Seri bir şekilde saat 20 itibariyle beraberliğimiz başladı ve yaklaşık şarkılarında %85'ine yer verdik. İyi yayınlar Canparem kızı Miktura. Sevgiler, seni çok seviyoruz, inşallah kavuşmak dileğiyle diyor. Güldür yüzümü şarkısı armağan olsun diyor. Biraz sonra o da yayında olacak ve Sam Evgarimekül sponsorluğunda Kalpten Kalbe programında bana ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz değerli dinleyiciler. Bu güzel gecede mesajlarıyla ve dinleyerek programımıza renk katan bütün dinleyenlerimize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Bir sonraki yayında 20.00'da beraber olmak üzere. Son bir mesajımız. Samsun Kapalı A20 koğuşunda Batuhan Say'a bir tanem aklım sende, canını sıkma. Seni çok seviyorum. Hastaneye git lütfen, beni üzme, kendine iyi bak, iyi geceler, seni seviyorum sevgilim diyor. Evet, Kıvırcık Ali yorum alacak sırayı, sonrasında Müslüm Gülses Güldür yüzümü diyecek. Geceniz güzel, her şey gönlünüzce olsun.

Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet. Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet. Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.